0: Çok da batalır ki ne dünya için baş. Kay kalkma onu ise çok itine baş. Nanık eti bari hızı dina ya. Çok da edep sen ya. Çok tutuna am siva hebu.
1: Anzur Nanık Sıfı Padişah. Abdi bir mahar bakış suara. Abdi bir sonu durbar dünya halde yapabilir.